0: Emre, Emre, Polis.
1: Emre bırak. Ustanı
0: bırak. Haydi Emre. Ustanı çalalım. Srettar hoca da. Srettar hoca da.